0: losing kaytada. Barın da bir olan her bir tavşan şansında altıyır canıma, canıma.
1: Özünü kaybeder.